Unifem'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifem.tr.

reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 11 12.
2: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamı.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: UniFM'de tütün ve elektronik sigaranın tehlikesi konuşuldu. UniFM stüdyolarında düzenlenen ve moderatörlüğünü Ömer Pirin'in üstlendiği gündem özel programına konuk olan Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurbanu Taşova, sigara ve alternatif tütün ürünlerinin bilinmeyen zararlarını anlattı. Dr. Taşova, tütün endüstrisinin son yıllarda strateji değiştirerek elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini zararsız gibi sunduğunu, ancak bu durumun büyük bir yanılgı olduğunu ifade etti. Bayburt Tahtköy'ünde öğrencilere çevre eğitimi verildi. Bayburt Merkez Tahtköy İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için Türkiye Çevre Haftası kapsamında özel bir program organize edildi. 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan bu özel hafta dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara çevre bilinci aşılanması hedeflendi. Program çerçevesinde öğrencilere sıfır atık ve çevre farkındalığı konularında eğitim sunulurken ardından sinema etkinliği gerçekleştirildi.

0: Bayburt'ta TOKİ konutları kurasız satışa çıkıyor. Bayburt Merkez Genç Osman Mahallesi ve Şingah Mahallesi kentsel dönüşüm projesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazlar, kura şartı aranmaksızın başvuru önceliğine göre açık satış yöntemiyle piyasaya sunulacak. Hak sahiplerinin doğrudan seçerek alabileceği konutlar için süreç 15 Haziran 2026 tarihinde başlayıp 17 Temmuz 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Dünya Bize Emanet temasıyla Çevre Haftası başladı. Türkiye genelinde her yıl 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri Bayburt'ta resmi törenle başladı. Kutlama programı kapsamında ilk etkinlik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla Saray Bahçesi alanında bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Müdürlük personelinin tam kadro hazır bulunduğu törende anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yerel düzeyde çevre bilincinin artırılmasını hedefleyen etkinliklerin açılışı bu törenle başladı. Bayburt Üniversitesi Amerika'da akademik anlaşmalar imzaladı. Uluslararası eğitim sektörünün en geniş katılım sağlanan organizasyonlarından NAFSA 2026 fuarında Bayburt Üniversitesi standı üzerinden görüşmeler yürütüldü. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen kurum temsilcileriyle yapılan toplantılarda öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve bilimsel süreçler masaya yatırıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
0: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le...

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
6: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
7: Alışamadım, dileğin beni uçuruma sence yakışmadım, acıdan nefes.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı da yenir.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
5: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
6: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
7: Benim işim olmaz Çevir Hanım, Mehul Hanım.
8: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altın üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
9: Hocam buldum.
10: Evet, o öyle çıkar mı ya?
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Ula hocam!
13: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
14: Ya Allah! Bismillah.
8: Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
7: Abi takım çantası nerede oğlum?
15: Bu Komnenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çarptın.
7: Komnenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
15: Bola ki hocam inşallah.
0: Sinevizyon.

0: Reklamlar. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram: manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
5: Oltulu Arıcılık. Çımağal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu
0: Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Mamel Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
2: 5 numara.
3: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimay.
1: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
2: 4 numara.
4: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
1: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Yanıyor.

0: 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: 1 numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. 20.

Tek reklam. Tek reklam. Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Evet.

Reklamlar. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklar

0: yolsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: UniFM'de tütün ve elektronik sigaranın tehlikesi konuşuldu. UniFM stüdyolarında düzenlenen ve moderatörlüğünü Ömer Pirin'in üstlendiği gündem özel programına konuk olan Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurbanu Taşova, sigara ve alternatif tütün ürünlerinin bilinmeyen zararlarını anlattı. Dr. Taşova, tütün endüstrisinin son yıllarda strateji değiştirerek elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini zararsız gibi sunduğunu, ancak bu durumun büyük bir yanılgı olduğunu ifade etti. Bayburt Tahtköy'ünde öğrencilere çevre eğitimi verildi. Bayburt Merkez Tahtköy İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için Türkiye Çevre Haftası kapsamında özel bir program organize edildi. 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan bu özel hafta dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara çevre

0: bilinci aşılanması hedeflendi. Program çerçevesinde öğrencilere sıfır atık ve çevre farkındalığı konularında eğitim sunulurken ardından sinema etkinliği gerçekleştirildi. Bayburt'ta TOKİ konutları kurasız satışa çıkıyor. Bayburt Merkez Genç Osman Mahallesi ve Şingah Mahallesi kentsel dönüşüm projesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazlar, kura şartı aranmaksızın başvuru önceliğine göre açık satış yöntemiyle piyasaya sunulacak. Hak sahiplerinin doğrudan seçerek alabileceği konutlar için süreç 15 Haziran 2026 tarihinde başlayıp 17 Temmuz 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Dünya Bize Emanet temasıyla Çevre Haftası başladı. Türkiye genelinde her yıl 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri Bayburt'ta resmi törenle başladı. Kutlama programı kapsamında ilk etkinlik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla Saray Bahçesi alanında bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Müdürlük personelinin tam kadro hazır bulunduğu törende anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yerel düzeyde çevre bilincinin artırılmasını hedefleyen etkinliklerin açılışı bu törenle başladı. Bayburt Üniversitesi Amerika'da akademik anlaşmalar imzaladı. Uluslararası eğitim sektörünün en geniş katılım sağlanan organizasyonlarından NAFSA 2026 fuarında Bayburt Üniversitesi standı üzerinden görüşmeler yürütüldü. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen kurum temsilcileriyle yapılan toplantılarda öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve bilimsel süreçler masaya yatırıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba, duyduk duymadık temeyinde. Ben Balamir Yıldız. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de birlikteliğimiz başladı. Güzel bir salı gününde, tarihler 9 Haziran'ı göstermekte. Hafta başında sayılırız. Herkese bir kez daha bol bereketli, güzel bir hafta dileyelim. Evet, 2 saatlik birlikteliğimiz başladı. Balamir Yıldız Instagram adresi, mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. Hoş geldiniz.

Evet, duyduk duymadık demeyin de güzel bir salı gününde birlikteliğimiz başladı efendim. Geçen haftanın güzelliklerinden bahsetmek istiyorum size. Tarkan'ın Ankara'da verdiği ücretsiz halk konseri yağmura rağmen efsaneymiş. Videolardan anladığım o, müthiş bir kalabalık, sahneye yağmurlukla çıkan bir Tarkan ve yapılan müthiş yorumlar. Arada böyle çıkıyor ve gündemin bütün olumsuzluklarını siliyor. Yağmurluk, yağmurluk olalı hiç böyle havalı görünmemişti diye yazmış birisi. Çok güldüm. Bir başkası da Kanye West kalk büyüğün geldi demiş. Tarkan ve hissettirdikleri tam olarak böyle işte. Ve Şebnem Ferah 6 yıl aradan sonra verdiği konserle benzer bir hissiyatı da yaşattı izleyicilerine. Geçmişe özlem, kaybettiklerimize sarılma gibiydi biraz. Evet, o gece konserde olanlar şanslı ve bir konser alanını hınca hınç doldurmak onlar için muazzam bir şey. Eller havada bütün şarkıları ezbere söylemek bambaşka bir şey olması gerek. Yeni jenerasyon bunu anlayamaz işte. Ve dünya ünlü bir DJ'miz var biliyorsunuz, Mahmut Orhan. Adam bir star. Dünya üzerinde katılmadığı festival yok ama o gitti annesinin Balıkesir'deki Kürse köyüne bir DJ seti kurdu ve 7'den 70'e herkesi oynattı. Son yıllarda izlediğim en pozitif, en samimi DJ performansıydı yemin ederim. Geldiği yeri unutmadığı için, geçmiş ve gelecek arasında köprü olduğu için de bravo diyoruz. Evet, devam ediyorum, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, harika bir salı gününde başladık, devam ediyoruz. Bir zamanlar çocuklara piyano, tenis ya da yabancı dil derse aldırılırdı. Şimdi bazı aileler çocuklarını insanlarla konuşmayı öğretebilmek için para ödüyor efendim. Evet, İngiltere'de orta sınıf aileler çocuklarını günlük ücreti yaklaşık 400 sterlin, yani yaklaşık 25 bin lira olan görgü ve özgüven kurslarına gönderiyorlarmış. İlk bakışta bu kurslar eski dünyanın alışkanlıklarını yaşatmaya çalışan nostaljik girişimler gibi görünebilir. Ancak ders programına bakılınca meselenin çatal bıçak kullanmaktan çok daha büyük olduğu anlaşılıyor. Çocuklara göz teması kurmak, kendini tanıtmak, sohbet başlatmak, bir yetişkinle konuşabilmek ve telefon ekranına sığınmadan bir masada vakit geçirmek öğretiliyor. Evet, Telegraf gazetesinin haberinde gördüm. Ailelerin en büyük kaygısı akademik başarının yanında sosyal başarıymış. İyi okullardan mezun olmanın yetmediği, başarı için deneyim, çevre ve esneklik kriterlerinin gerektiği bir dönemdeymişiz. Araştırmalar ailelerin endişelerini haklı çıkarıyor. Gençlerin %59'u küçük sohbetlerden kaçındığını söylüyor. Tokalaşmaktan rahatsız olanların oranı %25'e yakın. Bazıları tanımadığı birinin telefonunu açmak ya da kapıya çıkmak istemiyor. İnsanlık tarihinin en bağlantılı kuşağı, aynı zamanda yüz yüze iletişim konusunda en kırılgan kuşaklardan biri haline geldi diyebiliriz. Evet, devam ediyorum, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
0: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor. Devam ediyor.

Hanımlar beyler, dakikalar önce yeni kuşak insanlardan, çocuklardan bahsediyordum ve artık İngiltere'de çocuklarına piyano, gitar dersinin yanında insan olma dersinin verildiğinden bahsetmiştim. Çocuklar her gün yüzlerce mesaj gönderiyor, onlarca bildirim alıyor ve sürekli iletişim halinde görünüyor. Buna rağmen göz göze konuşmak, sohbeti sürdürmek ya da bir yabancı ile iletişim kurmak giderek daha fazla çaba gerektiriyor. Kurslara ilginin nedeni buymuş. Çocukları robotlaşmaktan kurtarıp fabrika ayarlarına, yani insan olmaya yeniden döndürmek. Geçmişte bunun için kurslara ihtiyaç yoktu. Mahalle vardı mesela, değil mi? Uzun aile yemekleri vardı. Dükkanda sipariş vermek, telefonu açmak, misafire hoş geldiniz demek vardı. Çocuklar farkında olmadan sosyal hayatın içinde yetişiyorlardı. Teknoloji çağında bu alışkanlıkların yerini yenileri almadı. Onun yerine eski beceriler gereksiz hale geldi diyebilirim. Navigasyon uygulamaları yön buluyor. Uygulamalar kapıya yemek getiriyor. Mesajlaşma konuşmanın yerini alıyor. Hayat kolaylaşıyor ama bazı sosyal kaslar da zayıflıyor. İngiltere'de hükümet 2027'den itibaren müfredata zorunlu bir sözlü iletişim dersi ekliyor. Yani yükselen görgü kuralları trendi, dijital çağın yarattığı bir boşluğun sonucu. Çocuklara insanca bir merhaba demeyi öğretmek zorunda kalıyorsak, kaybettiğimiz şey görgü kurallarının ötesinde birlikte yaşama becerimiz zira. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, duyduk duymadık demeyin, devam ediyorum. 2025'in son çeyreğinde söylemiştim, 2026 en analog ekran dışı yıllardan biri olacak diye sayıklamaya. Şimdi gelin sizi New York'ta analog hayatın son durumuna götüreyim. Bu ara kente bir satranç partisi için yağmur altında 45 dakika sıra bekleyenlere rastlamak mümkün. Tavla oynayabilmek için yıllık $2,500 üyelik ücreti ödemek, bir plak kaydını baştan sona dinlemek için özel bir salona gitmek. Birkaç yıl önce bunlar nostaljik hevesler gibi görünebilirdi. Bugünse daha büyük bir eğilimin işaretleri. New York'ta açılan yeni nesil kulüplerden Lower East Side'da Club Chance, Palm Chance Club, Soho'daki 7 Spring en hit mekanlardan. Evet, bu yıl açılması planlanan Stylus'a insanlara yalnızca müzik dinlemek için tasarlanmış 4 katlı bir dinlenme salonu vaat ediyor. İlk bakışta bunlar eğlence mekanları gibi görülebilir. Oysa hepsi aynı ihtiyaca cevap veriyor. Ekran dışı bağlantı kurmak. İnsanlar artık dijital dünyanın dışında birlikte vakit geçirebilecekleri alanlar arıyorlar. Teknoloji hayatı kolaylaştırdıkça insanlar zor olanı özlemeye başladı. Yön bulmayı, tek bir şeye odaklanmayı, aynı masada oturdukları birkaç insanla vakit geçirmeyi. 2026'nın kültürel ruhu tam olarak bu. Teknolojinin çaldığı deneyimleri geri getirmek. Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

Evet, harika bir salı günü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yapay zekanın her gün biraz daha fazla yazdığı, çizdiği ve ürettiği bir dönemde Japonya'da dikkat çekici bir karşı hareket yükselişte gençler yeniden kağıda dönüyor efendim. El yapım bağımsız dergiler, yani insanların kendi imkanlarıyla hazırlayıp bastıkları küçük bağımsız dergiler yeniden popülerleşiyor. Üstelik bu ilgi yalnızca nostalji meraklılarından gelmiyor. Genç kuşak algoritmaların önüne çıkardığı sonsuz içerik akışından uzaklaşıp elde tutulabilen, paylaşılabilen ve fiziksel olarak da deneyimlenebilen yayınlara yöneliyormuş efendim. Sosyal medya ve yapay zeka algoritmaların insanlara sürekli görmek istedikleri şeyleri göstermesine karşı bir direniş başlattı. Özellikle gençler beklenmedik fikirlerle karşılaşmayı heyecan verici buluyorlar. Bunun için kağıt baskı müthiş bir aracı. Çünkü kağıt beş duyunun tamamına hitap ediyor. Kağıdın gücünü size şöyle özetleyeyim. Dua Lipa ve Con Turner aynı anda aynı kitap okuduklarını fark edince bu aralarını öyle bir bağ kurmuş ki geçen hafta evlenmişler. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: gün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler, döner Balcı'da yenir. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün olsa reklamları sundu.
1: Bayburthaber.com haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik

0: 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim yaz geldi, bavullar hazırlanmaya başlandı. Tatil dendiğinde hepimizin çantasına ilk attığı şeyler hemen hemen aynı. Klasik powerbank, kablosuz kulaklık, tablet, belki bluetooth hoparlör ve şarj kabloları. Ancak teknoloji dünyası tatil konforunu yok artık dedirtecek seviyeye taşımak için asla boş durmuyor. Biz de bu haftaki teknoloji köşemizde alışılmışın tamamen dışına çıkıyoruz ve çoğu kişinin varlığından bile haberdar olmadığı o sihirli yeni nesil cihazları masaya yatırıyoruz. Evet, bir, akıllı bagaj takip cihazı önemli. Valizim nereye gitti? Uçağa yüklendi mi? Aktarmada kayboldu mu gibi stresler artık tatilin en gereksiz endişelerinden biri olmaya aday malum. Çünkü yeni nesil akıllı takip cihazları sayesinde bavulunuzun konumunu anlık olarak telefonunuzdan görebiliyorsunuz. AirTag ve Title Bay, Life 360 Pro gibi minik cihazlar bu işlemi rahatlıkla görebiliyor. Wi-Fi yönlendiricisi var bir de. Otel, Airbnb ya da kafelerdeki ortak Wi-Fi ağları güvenli olmayabiliyor. Bu taşınabilir cihazlar bulunduğunuz kamuya açık yerlerdeki internet hattını alıyor ve sizler için tamamen şifreli bir mini lokal ağ oluşturuyor. Bunun içinde birçok marka var. Tercih edebilirsiniz. Bu cihazlara bakabilirsiniz. Bunun dışında evrensel akıllı priz dönüştürücüler. Evet, bu da özellikle yurt dışı gezileri için hayat kurtaran bir cihaz. Evrensel dönüştürücüler sadece fiş şeklini uydurmakla kalmıyor. İçinde barındırdığı akıllı sigorta sistemi sayesinde ani voltaj değişimlerinde akımı keserek cihazı da koruyor aynı zamanda. Ve akıllı kapı kilitleri var. Bir de özellikle Airbnb ya da butik otellerde konaklarken acaba odanın anahtarı başkasında da var mıdır tedirginliği yaşayanlar için akıllı kapı kilitleri geliştirilmiş. Hiçbir vida ya da alet gerektirmeden saniyeler içinde kapının iç kısmına monte edilen bir mini cihaz bu. Dışarıdan anahtarla bile kapının açılmamasını sağlıyor. Yine bir takım markalar var, bakabilirsiniz. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

aldığı yerden devam ediyor. Teknoloji gelişirken, tatile giderken yanımıza almayı düşünebileceğimiz, aa bu da varmış diyeceğimiz ürünlerden bahsediyordum. UV takip sensörü de varmış efendim. Farkında olmadan plaja fazla kalıp ciddi ölçüde kızarmak tehlikeli olabiliyor malum. Madeni para büyüklüğünde olan ve mayoya takılabilen UV sensörleri maruz kaldığımız güneş ışınını anlık ölçüyormuş. Yine takip edip alabileceğiniz bir takım markalar var, araştırabilirsiniz. Mini solar şarj cihazı da var bu arada. Kamp tutkunlarını geçtik artık, plajda ya da tekne turunda akşama kadar telefonunun şarjı bitenlerinin de imdadına katlanabilir mini solar cihazı yetişiyor. Şarj cihazları. Bu yeni nesil panelleri sırt çantanıza asıp yürürken veya plajda şezlongda güneşlenirken telefonunuzu kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Evet, bir de küçük espresso makineleri var. Yine tercih edenler var tabii ki aramızda. Boyun ventilatörleri de yine önemli, yazın çok kullanılıyor. Antalya ve Bodrum gibi yerlerin kavurucu sıcakları tatil turlarını bazen işkenceye dönüştürebiliyor. Kulaklık tasarımıyla boyuna asılan bu yeni nesil boyun ventilatörleri eller tamamen serbest olarak kullanılabiliyormuş bu arada. Hemen bunun da hatırlatmasını yapalım. Evet hanımlar beyler, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, eskiden mutfakta bir söz vardı. Kapağı kaçarsan yemek küser. Çocukken kulağa biraz masal gibi gelirdi. Sonra yıllar geçti, anladım ki mesele yemek değilmiş aslında. Mesele sabırmış. Bugün her şeyi çok hızlı istiyoruz değil mi? Hızlı başarı, hızlı ilişki, hızlı para, hızlı sonuç. Bir yemeğin kaynamasını beklemek bile zor geliyor insana. Oysa mutfağın en büyük öğretmeni ateş. Çünkü ateş aceleyi sevmiyor. Bir tencere düşünün, içinde et, sebze, baharat. Daha ilk dakikada kapağı kaldırırsanız size hiçbir şey anlatmaz. Kokusu eksiktir, tadı oturmamıştır, hikayesi başlamamıştır. Ama beklerseniz malzemeler birbirine karışır, sert olan yumuşar, keskin olan dengelenir değil mi? Lezzet dediğimiz şey biraz da zaman aslında. Hayatta böyle aslında, insan bazen hemen cevap ister, hemen karşılık bekler. Emek verir ama sonucunu ertesi gün görmek ister. Oysa bazı şeylerin lezzeti bekledikçe çıkar. Dostluk gibi mesela, iyi ustalık gibi. Hatta insanın kendisiyle kurduğu ilişki bile biraz ağır ateş ister. Belki de bugünlerde en çok unuttuğumuz şey şu: her güzel şeyin bir pişme süresi vardır. Tencerenin kapağını erken açmamak gerekir. Evet hanımlar beyler, devam ediyoruz.

0: Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
3: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Evet, devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından Gallup Dünya Anketi verileri kapsamında hazırlanan ve her yıl düzenli olarak açıklanan Dünya Mutluluk Raporu sonuçlarına göre 2026'da da en mutlu ülke değişmiyor. Finlandiya 9 yıldır olduğu gibi zirvede yer aldı. Rapora göre Finlandiyalılar 10 üzerinden ortalama 7,8'lik bir yaşam değerlendirme puanı bildirerek açık farkta birinci oldular. Finlandiya'yı yine benzer coğrafyadan ülkeler takip ediyor. İzlanda ikinci, Danimarka üçüncü, İsveç beşinci ve Norveç ise altıncı olarak mutluluk alanındaki güçlü performansını sürdürmeye devam etmişler. İlk sıradaki ülkelere bakınca akıllara ister istemez mutluluk sadece parayla ve zenginlikle ilgili mi sorusu geliyor. Oysa 9 yıldır zirvede yer alan Finlandiya kişi başına düşen 54-55 bin dolarlık milli geliriyle 90 bin dolar kişi başına milli gelire sahip Norveç'e göre daha dezavantajlı durumda. Veya listenin 4. sırasında bulunan Orta Amerika ülkesi Costa Rica zenginlik olarak diğer ülkelerin yanından bile geçemiyor. Keza Avrupa'nın en genç ülkelerinden olan ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan Kosova'nın 16. sırada olmasını açıklamaya sadece para yeterli olmuyor. Araştırmacılar bu raporu hazırlarken güçlü sosyal devlet, düşük yolsuzluk, gelir eşitsizliğinin görece olarak düşük olması, doğayla iç içe yaşam, iş yaşam dengesi, güvenlik, eğitim seviyesi, demokrasi, adalet ve eşitlik kavramlarını ele alıyorlar. Bu nedenle zenginlik tek başına bir şey ifade etmiyor. Devam edeceğim birazdan ama önce müzik, sonra buradayız.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Az önce dünyadaki mutlu ülkelerden bahsediyordum. 2026 raporunun önemli odak noktalarından biri de özellikle gençler arasında sosyal medyanın rolüyle ilgili. Bulgular bir hayli karmaşık. Sosyal medyanın günde bir saatten az kullanımı hiç kullanmamaya kıyasla daha yüksek mutluluk seviyeleriyle ilişkilendiriliyormuş. Ancak yoğun kullanım özellikle ergenler arasında daha düşük yaşam memnuniyetiyle bağlantılı. Ayrıca tüm platformlarda aynı değil. Sosyal bağlantıyı vurgulayan platformlar mutlulukla daha olumlu bir ilişki gösterme eğilimindeymiş. Buna karşılık algoritmik akışlar ve influencer içerikleri tarafından yönlendirilen platformlar artan stres ve sosyal karşılaştırma gibi olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyormuş. Türkiye'nin 147 ülkenin değerlendirildiği listede kaçıncı sırada yer aldığına gelince ülkemiz 5.3 puanla geçen yıl olduğu gibi listede yine 94. sırada yer almış. Ortanın altındayız ve hepimiz gayet iyi biliyoruz ki çok daha iyisini başarabiliriz. Birazdan veda edeceğim, ayrılmayın. Ben iyi...

Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın güzel bir çarşamba gününde haftanın tam merkezinde buluşmak üzere. Balamir Yıldız ben. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler

0: gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
2: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: UniFM'de tütün ve elektronik sigaranın tehlikesi konuşuldu. UniFM stüdyolarında düzenlenen ve moderatörlüğünü Ömer Pirin'in üstlendiği gündem özel programına konuk olan Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurbanu Taşova, sigara ve alternatif tütün ürünlerinin bilinmeyen zararlarını anlattı. Dr. Taşova, tütün endüstrisinin son yıllarda strateji değiştirerek elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini zararsız gibi sunduğunu, ancak bu durumun büyük bir yanılgı olduğunu ifade etti. Bayburt Tahtköy'ünde öğrencilere çevre eğitimi verildi. Bayburt Merkez Tahtköy İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için Türkiye Çevre Haftası kapsamında özel bir program organize edildi. 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan bu özel hafta dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara çevre bilinci aşılanması hedeflendi. Program çerçevesinde öğrencilere sıfır atık ve çevre farkındalığı konularında eğitim sunulurken ardından sinema etkinliği gerçekleştirildi. Bayburt'ta TOKİ konutları kurasız satışa çıkıyor. Bayburt Merkez Genç Osman Mahallesi ve Şingah Mahallesi kentsel dönüşüm projesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazlar, kura şartı aranmaksızın başvuru önceliğine göre açık satış yöntemiyle piyasaya sunulacak. Hak sahiplerinin doğrudan seçerek alabileceği konutlar için süreç 15 Haziran 2026 tarihinde başlayıp 17 Temmuz 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Dünya Bize Emanet temasıyla Çevre Haftası başladı. Türkiye genelinde her yıl 1-7 Haziran tarihli

0: arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri Bayburt'ta resmi törenle başladı. Kutlama programı kapsamında ilk etkinlik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla Saray Bahçesi alanında bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Müdürlük personelinin tam kadro hazır bulunduğu törende anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yerel düzeyde çevre bilincinin artırılmasını hedefleyen etkinliklerin açılışı bu törenle başladı. Bayburt Üniversitesi Amerika'da akademik anlaşmalar imzaladı. Uluslararası eğitim sektörünün en geniş katılım sağlanan organizasyonlarından NAFSA 2026 fuarında Bayburt Üniversitesi standı üzerinden görüşmeler yürütüldü. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen kurum temsilcileriyle yapılan toplantılarda öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve bilimsel süreçler masaya yatırıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına ama ben Matiz, dağılıyorum olaysız.
3: 5 numara.
4: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal.
2: 4 numarada Manifest Ajda Pekkan, Hileli.
3: 4 numara.
5: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
2: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
6: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
2: Hande Yener, Ego 2 numarada.
3: 2 numara.
2: Ve geldik zirveye, Sezen Aksu Aşk Dansı.
3: Bir numara.
7: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
2: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzikte.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Kamu Spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak

0: Bak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69 Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. In Stories, mutluluğun hikayesi. Bay.

0: Cinevisión.
1: These are turbulent times.
2: Rhaenyra is coming. You're no longer safe here.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu ayın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi House of the Dragon'un 3. sezonu. Dizi 22 Haziran'da HBO Max'te başlıyor. 8 yeni bölümün resmi fragmanı yayınlandı. Bu bölümler haftalık olarak 10 Ağustos'a kadar yayınlanacak. Game of Thrones'un olaylarından yaklaşık 200 yıl önce geçen dizi, Game of Thrones hanedanının hikayesini ve tat mücadelesine yol açan siyasal, ailevi ve askeri gerilimleri izleyiciye aktarıyor. Bu 3. sezon önceki bölümlerde başlatılan hanedan savaşıyla ilerlerken varis, ittifaklar ve güç rekabetinin merkezinde bir anlatıya odaklanıyor. House of the Dragon'un 3. sezonu Haziran ayında HBO Max'te. İyi seyirler.
4: Raise our own throne.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation Rekord.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çorum tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le...

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devlet idaremize ve karar alma süreçlerine kazandırdığı avantajları en iyi şekilde kullanarak Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, önümüzdeki dönemde aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet Savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz. Adli yargı sisteminde kadın haklarını daha etkili koruyan uygulamaları inşallah geliştireceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de kadına yönelik şiddet araştırması sonuçlarına göre 15-59 yaş aralığındaki kadınların hayatlarının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalma oranı %12,8. Araştırmadaki psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet, ısrarlı takip gibi yeni risk alanları, mücadele politikalarımızın kapsamını sürekli güncellememiz gerektiğini gösteriyor dedi. İzmir'de 2018 yılında inşaat şantiyesinde Dorukhan Büyükışık'ın ölü bulunmasıyla ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan İbrahim Kazmacı da Edirne'de Kapıkule sınır kapısında yakalanarak gözaltına alındı. İran basını Tahran Uluslararası İmam Hümeyni Havalimanı İşletme Müdür Yardımcısı Cevat Artimani'nin açıklamasını yayımladı. Artimani, İran hava sahasının yeniden açılması ve uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Suudi Arabistan'dan İranlı hacıları taşıyan ilk uçakların havalimanına iniş yaptığını kaydetti. Yabancı havayolu şirketlerinin de yeniden uçuşlara başladığını söyleyen Artimani, ilerleyen haftalarda uçuşlarda artış olacağını belirtti.
2: Call. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Noah José Sovilho'yu kadrosuna kattı. Bordo Mavili kulüp Vitória forması giyen oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş, Gain deplasmanda konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin son maçı 10 Haziran'da oynanacak. Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş'la yolların ayrıldığını duyurdu. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı Antalya'ya getirdiği taraftarlarla buluştu. Ilıcalı basın mensuplarının sorularını yanıtlarken milli takımla ilgili gelen soruya, yani çocukların gözlerinden ateş çıkıyor. Çok güzel bir takımımız var, güzel bir ruh var, onlara güveniyoruz. Zaten maçların da bir kısmına gideceğim dedi.
3: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6417 lira 90 kuruş, Amerikan doları 46 lira 10 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 26 sent, bir bitcoin 63.665 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.860 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Tek reklam.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devlet idaremize ve karar alma süreçlerine kazandırdığı avantajları en iyi şekilde kullanarak Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, önümüzdeki dönemde aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını daha da yaygınlaştıracağız. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet Savcılarımızın uzmanlaşmasını güçlendireceğiz. Adli yargı sisteminde kadın haklarını daha etkili koruyan uygulamaları inşallah geliştireceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de kadına yönelik şiddet araştırması sonuçlarına göre 15-59 yaş aralığındaki kadınların hayatlarının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalma oranı %12,8. Araştırmadaki psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet, ısrarlı takip gibi yeni risk alanları, mücadele politikalarımızın kapsamını sürekli güncellememiz gerektiğini gösteriyor dedi. İzmir'de 2018 yılında inşaat şantiyesinde Dorukhan Büyükışık'ın ölü bulunmasıyla ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan İbrahim Kazmacı da Edirne'de Kapıkule sınır kapısında yakalanarak gözaltına alındı. İran basını Tahran Uluslararası İmam Hümeyni Havalimanı İşletme Müdür Yardımcısı Cevat Artimani'nin açıklamasını yayımladı. Artimani, İran hava sahasının yeniden açılması ve uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Suudi Arabistan'dan İranlı hacıları taşıyan ilk uçakların havalimanına iniş yaptığını kaydetti. Yabancı havayolu şirketlerinin de yeniden uçuşlara başladığını söyleyen Artimani, ilerleyen haftalarda uçuşlarda artış olacağını belirtti.
2: Spor.
1: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Noah José Sovilo'yu kadrosuna kattı. Bordo Mavili kulüp, Vitoria forması giyen oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Beşiktaş, Gain deplasmanda konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin son maçı 10 Haziran'da oynanacak. Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş'la yolların ayrıldığını duyurdu. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesinin ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı Antalya'ya getirdiği taraftarlarla buluştu. Ilıcalı basın mensuplarının sorularını yanıtlarken milli takımla ilgili gelen soruya, yani çocukların gözlerinden ateş çıkıyor. Çok güzel bir takımımız var, güzel bir ruh var, onlara güveniyoruz. Zaten maçların da bir kısmına gideceğim dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6417 lira 90 kuruş, Amerikan doları 46 lira 10 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 26 sent, bir bitcoin 63.665 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.860 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

0: gör dedi.
1: Sadece 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla ben Eylem bugün de retroda sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün programa Ezgi'nin günlüğüyle başladık. Düşler Sokağı. Grup 1982 yılında kuruldu. İlk konserlerini de 83'te verdiler. En hit parçaları Düşler Sokağı. Ezgi'nin günlüğüyle başladık. Grup Gündoğarken'le devam ediyoruz. Best of Gündoğarken albümünden Ankara'dan abim geldi. Şimdi bizimle.
0: Cemil

Retro devam ediyor. 1992 yılından Kaya'nın Odalarda Işıksızım albümünden Başıboş Saatler'deyiz sizlerle paylaştım. Hatırlayanlar vardır. Cüneyt Büyükyakan'ın da Başıboş Saatler'de adlı çok keyifli bir radyo programı vardı. Retro'ya devam ediyoruz. Zeynep Uğurlu, Sus Konuşma albümündeyiz. Yaptımsa istedim yaptım şimdi bizimle. Deli

geçmeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Nazan Öncel'le 1994 yılına gittik. Ben Böyle Aşk Görmedim albümünden Aşk Beklemesi dinlettim sizlere. Ünlü sanatçı şöyle demişti. İlk albümümü çıkardığımda kotla bot giyiyorum diye uçuk açık dediler ama bu şarkıların tarih yazacağından haberleri yoktu. Nazan Öncel'in ardından çok erken bir zamanda kaybettiğimiz Kerim Tekin'le devam ediyoruz. 95 yılındayız. Bana Bir Zevce Lazım şimdi bizlerle.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim. Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler, döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Retro devam ediyor.

Nalan 97 yılından Usul Usul şarkısını çaldım sizlere. 90'lı yılların değişmez isimlerinden bir tanesi. Hakan Peker, aşkımız göze mi geldi diyecek.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Şahsenem Efsane Aşk albümünden unutulmaz şarkısı Yüreğim Meskendir Aşkı'yı seslendirdi. Metin Arolat'ta devam edeceğiz. Şarkıcılık, klip yönetmenliği, aynı zamanda imaj makerlık da yapan ünlü şarkıcının 90'lı yıllarda çıkarmış olduğu Dert Değil şimdi bizimle.

0: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Retro devam ediyor.

şarkının Acayipsin albümünden. Gerçekten acayip bir şarkı. Tek şarkı demek de doğru olmaz aslında bu şarkı. Bir müzikal de diyebiliriz. Durum Beter'i dinlettim sizlere. Kapanış şarkımız Sertab Erener'den. Lale albümünden. 94 yılındayız. Sevdam ağlıyor. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Yerelhaber.com yerel haberleri sunar.
1: UniFM'de tütün ve elektronik sigaranın tehlikesi konuşuldu. UniFM stüdyolarında düzenlenen ve moderatörlüğünü Ömer Pirin'in üstlendiği gündem özel programı.

0: programına konuk olan Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurbanu Taşova, sigara ve alternatif tütün ürünlerinin bilinmeyen zararlarını anlattı. Dr. Taşova, tütün endüstrisinin son yıllarda strateji değiştirerek elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini zararsız gibi sunduğunu, ancak bu durumun büyük bir yanılgı olduğunu ifade etti. Bayburt Tahtköy'ünde öğrencilere çevre eğitimi verildi. Bayburt Merkez Tahtköy'ü İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için Türkiye Çevre Haftası kapsamında özel bir program organize edildi. 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan bu özel hafta dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara çevre bilinci aşılanması hedeflendi. Program çerçevesinde öğrencilere sıfır atık ve çevre farkındalığı konularında eğitim sunulurken ardından sinema etkinliği gerçekleştirildi. Bayburt'ta TOKİ konutları kurasız satışa çıkıyor. Bayburt Merkez Genç Osman Mahallesi ve Şingah Mahallesi kentsel dönüşüm projesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazlar, kura şartı aranmaksızın başvuru önceliğine göre açık satış yöntemiyle piyasaya sunulacak. Hak sahiplerinin doğrudan seçerek alabileceği konutlar için süreç 15 Haziran 2026 tarihinde başlayıp 17 Temmuz 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Dünya Bize Emanet temasıyla Çevre Haftası başladı. Türkiye genelinde her yıl 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri Bayburt'ta resmi törenle başladı. Kutlama programı kapsamında ilk etkinlik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla Saray Bahçesi alanında bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Müdürlük personelinin tam kadro hazır bulunduğu törende anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yerel düzeyde çevre bilincinin artırılmasını hedefleyen etkinliklerin açılışı bu törenle başladı. Bayburt Üniversitesi Amerika'da akademik anlaşmalar imzaladı. Uluslararası eğitim sektörünün en geniş katılım sağlanan organizasyonlarından NAFSA 2026 fuarında Bayburt Üniversitesi standı üzerinden görüşmeler yürütüldü. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen kurum temsilcileriyle yapılan toplantılarda öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve bilimsel süreçler masaya yatırıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
6: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
7: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Cafes PlayStation reklamı.

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını ama ben Matiz dağılıyorum olaysız.
2: 5 numara.
3: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şimay.
1: 4 numarada Manifest Ajda Pekkan Hileli.
2: 4 numara.
4: Senden kaçamadım.
1: Hande Ünsal Halim haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Yanıyor.

0: O iki numarada.
1: İki numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: Bir numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

0: Reklamlar. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombimeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
4: Bayburt Saat Kule Meydanı'nda bıçaklı kavga, bir yaralı. Bayburt kent merkezinde dün akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Gün içinde başlayan tartışmanın akşam saatlerinde büyümesi üzerine çıkan arbedede kan aktı. Olayın ardından polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına alırken yaralı hastaneye kaldırıldı. Bayburt'ta Mayıs ayında 38 trafik kazası meydana geldi. Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, 2026 yılı Mayıs ayına ait trafik verilerini açıkladı. Resmi kurumlardan paylaşılan istatistiklere göre, Mayıs ayı içerisinde Bayburt sınırlarında toplam 38 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu kazaların 23'ü yaralanmayla sonuçlanırken, 15 kaza ise maddi hasarla atlatıldı. Kent genelindeki kazalarda toplam 40 vatandaş yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı. Bayburt'ta Demirözü Barajı yağışlarla %100 doluluğa ulaştı. Bayburt'un Demirözü ilçesinde geçen yıl kuraklık ve sulama faaliyetleri sebebiyle su seviyesi %30'un altına gerileyen Demirözü Barajı, bu yıl etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki yağışlarla birlikte %100 doluluk oranına ulaştı. Lori Çayı üzerinde kurulu olan ve 62 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj, bölgedeki tarımsal üretim, balıkçılık ve turizm faaliyetleri açısından büyük önem taşıyor. Yağışların ardından su seviyesinin maksimum noktaya ulaşması, kuraklık döneminde ortaya çıkan kıyı şeridini yeniden sular altına bıraktı. Bayburtlu Minikler halk oyunlarında Türkiye dördüncüsü oldu. Bayburt Gücü Spor Kulübü halk oyunları ekibi Kütahya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası

0: Şampiyonası finallerinde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye dördüncüsü oldu. Artvin'deki bölgesel grup müsabakalarında tüm rakiplerini geride bırakıp bölge şampiyonu unvanıyla finallere katılan Minikler ekibi, sergiledikleri performansta takdir topladı. Meyve ağaçlarında hastalık ve zararlı denetimi yapıldı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla meyve bahçelerinde saha incelemeleri gerçekleştirildi. Aydıntepe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri, bölgedeki verim döneminde olan meyve ağaçlarının gelişim durumunu yerinde değerlendirdi. Ekipler üreticilerden gelen ihbar ve talepler doğrultusunda bahçeleri gezerek kontrol dalı numunelerini inceledi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Get lost in a place so massive. It goes on and on and on.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri korkunç bir film. Film, maskeli saldırganın hedefi olan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Maskeli bir saldırganla ilk karşılaşmalarının üzerinden 26 yıl geçtikten sonra orijinal grubun hayatta kalan üyeleri Shorty Mix, Ray Wilkins, Cindy Campbell ve Brenda Mix hayatlarını bir kez daha tehlikede bulurlar. Ghostface olarak da bilinen katil, geçmişteki olayların kaldığı yerden devam ederek görünüşe göre onları bir kez daha hedef almaktadır.
4: Should we hug?
5: I really want to, but I'm a Republican now, so I'm supposed to be racist.
4: Oh girl, I think all white people are racist anyway. Come here.
5: Okay.
3: Komedi ve korku türündeki filmin yönetmenini Michael Tiddes yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Marilyn Wayans, Shevin Wayans ve Anna Faris var. İyi seyirler.
6: Cinevision.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: ağladı. Kamu spotu. 112. Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112. 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

reklam. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Ömrüme.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Çoruh Hamam özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapatılıyor.

0: Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. On acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Kafes PlayStation reklam.

buz olur kesilir yanarken içim. Buz olur kesilirim

coştu sende. Sevdam bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende.

0: Reklamlar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşler de 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.

dökmesi. Vardığım yerde kalbim durdu, durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

0: düğün olsa reklamları sunar. Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

yandık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

0: Ağlatıldık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin.
1: Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık,

0: mükemmel.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le...

FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr.

Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 2069. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Uni FM'le...

0: gözlüğün silah, gülüşün kurşun, seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyorlar.